fırtınasız olacak, saçma sapan olacak, organlarım birbirine vuracak.

bazen gitmek olduğunu bilmektir aşk. Bazen bütün haksızlıklara, yok etmelere, yok saymalara susmaktır. Ve ne olduğunu, ne yaşadığını sadece senin bildiğin ama asla onun bilmediği cehennemlerde yanarken, kan kusarken, seni terk ederken de tebessüm edebilmektir. Ellerin üşürken tutmasını beklemek, avuçlarının hapsinde kalmayı düşlemek, avuçlarına can çeken parmaklarının istediklerini durdurabilmek ve her şeye rağmen teninin yakıcılığını teninde umut etmek.

0: kuru selam verip geçti.
1: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı 90'ların hit şarkılarından bir tanesi Seden Gürel'in Muhtemelen albümünde yer alan Çalkada ile başladık. Sözler Sezen Aksu'ya ait ve Kenan Doğulu ile devam edeceğiz. 1993 yılındayız. Şarkımız da Tak Etti Canıma. Hoş geldiniz.

Aşkı Nur Yengi, Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkı ise Kim Olursan Ol. Şarkıcıyla yapılmış bir röportajda 90'lı yılların şarkılarının gerçekten farklı olduğunu şarkıcının kendisi de itiraf etti. O zamanlar duygular, ilişkiler, şarkı sözleri, müzik kalite gerçekten çok farklıydı dedi. 90'lı yılların en özel şarkılarını seçtiğimiz Retro'da Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı tabiri caizse şimdi bizimle.

hitleriyle hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Alim Allah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımızsa Uyan.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
8: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
9: Her zaman, her yerde.

ilk albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Cana Cansın albümündeyiz, şarkımızsa Gittin Gideli.

85 yılında ünlenen bu şarkı yeniden listelerimize düşmesi 80'li ve 90'lı yıllardaki şarkıların ne kadar keyifli olduğunu da göstergesi bence. Madem öyle 91 yılından bir şarkıyla bugün retroyu sonlandıralım. Sezen Aksu'nun Gülümse albümündeyiz. Şarkımız da Güllerimse oldu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güllerim.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılay'ına bağışladım açıklamasında bulundu. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş 6 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros da katıldı. Programda Türkiye'nin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar okundu. Mersin polisinin il genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362.719 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de son bir ayda abartılı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit edip 3 milyon 202 bin TL ceza kesti. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekiplerinin engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uğur hayatını kaybetti. Kaza Mut Kelceköy mahalle yolunda meydana geldi. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası uyguladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konakladığı öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç, memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde Mersin Üniversitesi 4 yıllık turizm işletmeciliği bölümü için öğrenci alımına başlanıyor. Anamur'un yükseköğretim alanında önemli bir eşiği aşacağını belirten Rektör Profesör Doktor Erol Yaşar, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren Çavak 1. ve 2. etap konutlarının 1072 hak sahibi teslimlerinin yaklaşık 15 aydır gecikmesi nedeniyle yüklenici firmaya tepki gösterdi. Hem kira hem de taksit ödemek zorunda kaldıklarını belirten hak sahipleri konutların eksiksiz şekilde teslim edilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve kesin bir teslim takviminin açıklanmasını istedi. Mersin Erdemli'de 2000 yıl öncesine tarihlenen Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıktı. Mersin'de iki müdürlükte değişim yaşandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zafer Kızıl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Akif Gülaçtı atandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Taşucu Polis Merkezi Amirliği kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi.
2: Hava durumu.
3: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
0: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
4: yerine.
0: Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
8: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşı.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yaz Sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

Herkese merhabalar. Biliyorum pazartesi biraz daha fazla zorlanıyorsunuz diğer günlere oranla işe gelirken. Ama en güzel şarkılar eşliğinde biliyorsunuz bu sıkkınlığı ya da bıkkınlığı üzerinizden almak için Gülgüne Gül'le de tam zamanında başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size insanları anlatmak istiyorum. Neden uyuyoruz, neden hapşırıyoruz, neden öksürüyoruz? Aklınıza gelen bütün sorulara verilecek bir cevabım elbette var. Ve iki güzel şarkının hemen sonrasında başlıyorum sizler için anlatmaya. Getirdim kol.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5300

0: Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
3: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz demiştim. Neden uyuduğumuzla başlayalım mı? Hayatımızla ilgili son derece önemli bir soru. Hiç kimse neden uyuduğumuzu bilmiyor. Uykuda enerjimizi şarj ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama bilimsel araştırmalar bunu göstermiyor. Yapılan araştırmalara baktığımızda İngiltere'de 70 yaşında bir kadının her gece 1 saat uyuyarak, hatta bir keresinde 56 saat uyanık kaldıktan sonra sadece 1,5 saat uyuyarak ertesi gün tam performansla hayatını sürdürebildiği gözlemlenmiş. Aslında normalde hepimizin bildiği gibi bir gece dahi uyumasak ertesi gün adrenalin nedeniyle bütün aktivitelerimiz yavaşlıyor. 2 gece üst üste uyuyamayan insanlarda durum biraz daha kötüleşiyor. Dikkat düşüyor, ne bileyim konsantre olunamıyor, hatalar artıyor. 3 günden sonra hayal görmeye başlıyor insanlar. Düşünce berraklığı kayboluyor mesela. Daha sonra artık insan gerçekle ilişkisini kesmeye başlıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylere baktığımızda bir canlıyı uyanık tutmaya çalışmakla ölümüne neden olabileceği bile ispatlanmış. Ayrıca arka arkaya geceleri yetersiz uyuyanlarda da benzeri problemler gözlemlenmiş. Uyku süresince oluştuğu gözlemlenen diğer iki olaydan biri çocukların büyüme hormonlarının gelişmesi, diğeri de bağışıklık sistemimiz için gerekli olan kimyasalların salgılanması. Fakat soru yine hala yerinde duruyor. Neden uyuyoruz? Kimse bilmiyor demiştim. Çeşitli teorilerden bahsedeyim size. Uyku biliyorsunuz insana kaslarını ve diğer dokularını onarma, işte yaşlanan veya ölen hücrelerin yenilenme şansı veren bir şey. Beynine hafızasındaki bilgileri düzenleme, işte gereksizleri unutma belki veya gereklileri arşivleme şansı veriyor. İşte rüyalar da bu işlemin bir parçası. Uyku günlük enerji tüketimimizin miktarını azaltıyor. İşte bu nedenle günde 4-5 kez yerine 3 öğün yemekle yetiniyoruz. Gece karanlığında zaten hiçbir şey yapamayacağımızdan anahtarı kapatarak enerji tasarrufu yapıyoruz. Bütün gün çalışan beynin bir şarj süresi belki diyebiliriz. Diğer organlardaki enerji harcamasını kısarak beyin hücre aktiviteleri için gerekli olan enerjiyi arttırabiliyor mesela. Uyku hakkında tüm bildiğimiz, geceleri iyi bir uyku uyursak sabahları kendimizi iyi hissettiğimiz, değil mi? Hem vücudumuzun hem de beynimizin yeni bir gün için kendisini tazelediği olgusu. Uyku nedir diyecek olursanız, aslında sırrı tam olarak çözülememiş enteresan bir olaydır diyebilirim size. Mesela biz insanlar olarak yatarak uyuyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. İşte çok yüksek bir ses olmadıkça hiçbir şeyi işitmiyoruz. Yavaş ya da ritmik olarak nefes alıyoruz. Kaslarımız tamamen gevşiyor mesela. Hatta derin bir uyku uyuyorsak, bir koltukta uyuyorsak pat diye koltuktan bile düşebiliyoruz. Daha anlatacağım birçok şey var. Ama beyin dalgaları üzerinde yapılan çalışmalar bir hayli ilginç. Onu anlatmak istiyorum. Sürüngenlerin rüya görmedikleri, kuşların çok az, memelilerin ise hepsinin uykularında rüya gördükleri saptanmış. İlginç olan noktalardan biri şu ki, inekler ayakta uyurken değil de yatarken rüya görüyorlar. Hayvanların uyku süreleri de farklı. Mesela insan bir kere ve uzun süre uyurken köpekler kısa aralıklarla bütün gün uyuyabiliyorlar. Hayvanların bazıları uyku için geceleri tercih ederken bazıları gündüzü tercih ediyor mesela. İnsanların uyku ihtiyacı yaşlandıkça biliyorsunuz ki azalıyor. Mesela yeni doğmuş bir bebeğin uyku ihtiyacı günde 20 saatken 4 yaşında 12 saate, 18 yaşında 10 saate kadar düşüyor. Yetişkinler için mesela 7 ila 9 saate ihtiyaç olabiliyor. Ama genelde de 6 saatin yettiğini söyleyenler de var. Var da var. Peki uyurken beynimizde neler oluyor derseniz, şarkıların hemen sonrasında memnuniyetle anlatırım sizler için.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar ve ihtiyaçlarını konuşuyoruz. En son uykudan bahsediyordum hatırlarsanız. Uyurken beynimizde neler oluyor acaba? Merak ediyorsanız memnuniyetle anlatırım sizler için. Bir insanın kafasına beyin dalgalarını kaydedebilen bir cihaz bağlarsanız, uyanık ve hareketsiz durumdaki insan beyninin saniyede 10 kez salınım yapan alfa dalgaları yaydığını görürsünüz. Hareketli bir insanın beyni ise salınımı 2 kez fazla olan beta dalgaları yayıyor. Uyku sırasında ise beyin salınımları çok daha az olan 2 tane tür dalgayı, teta ve delta dalgalarını yayıyor. Şimdi teta dalgalarının salınımı saniyede 3,5 ile 7 arasında olup delta dalgalarınınki saniyede 3,5'tan biraz daha az. İnsan uykusu derinleştikçe beyin dalgaları da yavaşlıyor anlayacağınız. İnsanlarda en derin ve uyandırılmasının en zor olduğu uyku zamanında beyin artık delta dalgaları yaymaya başlıyor. Şimdi geldik işin en ilginç yönüne. İnsan gece uykudayken çeşitli zamanlarda beklenmeyen şeyler oluyor. Mesela hızlı göz hareketleri. REM uykusu. Bundan bahsetmiştim bir programda size, çok uzun. O yüzden şimdi kısaca geçeceğim. Gecede 3-5 kez görülen bu safhada beyin dalgaları uyanık bir insanınki kadar hızlanıyor. Bir insanı veya bir köpeği REM uykuları sırasında seyrederseniz gözlerinin öne veya arkaya hızlıca titrediğini görürsünüz. REM uykusu safhasında köpeklerin çoğunda, insanlarınsa bir kısmında kollarda, bacaklarda ve yüz kaslarında seyirmeler de oluyor. Bu arada rüyaları da en çok bu evrede görüyoruz. Bu evredeki bir insanı uyandırırsanız rüyasını çok canlı olarak hatırlar ve size rahatlıkla anlatabilir. Bu safha dışındaki uykularda insanlar genellikle rüya görmüyorlar. Bu arada geceleri iyi bir uyku çekebilmek için hem REM hem de bunun dışındaki safhaların birlikte yaşanması gerekiyor. REM kısmı uyku süresinin %25 kadarını kapsıyor. Normal uykudaki bir REM veya rüya bölümü 5 ila 30 dakika kadar sürüyor bu arada, merak ettiyseniz. Uyku ilaçları daha çabuk ve derin uyumanızı sağlayabiliyorlar ama uykunuzun ve özellikle de REM kısmının kalitesini değiştiriyorlar. Eğer bu ilaçlardan medet umuyorsanız aklınızda bulunsun. Uykudan önce alınan bazı zararlı içecekler de beyin dalga yayma sistemini ve düzenini etkiliyor biliyorsunuz. Düzenli bir uyku için insanın her zaman aynı saatte yatması, hafta sonları da dahil aynı saatte uyanması gerekli diyor uzmanlar. Ama kaçımız bunu becerebiliyoruz? Burası da ayrı bir tartışma konusu. Bir

0: Güldüne gülle, güldüne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılay'ına bağışladım açıklamasında bulundu. Terör propagandası ve dezenformasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu son bir ayda FETÖ'yle bağlantılı olduğu belirlenen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Düzenlemeyle toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirilirken başvurular 31 Ağustos'a kadar devam edecek. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı.
3: Spor.
2: Filenin Sultanlarının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
14: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
15: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
16: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
9: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.

Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Ne buymuş aşk besti.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar ve özellikleri üzerine konuşuyoruz. Hıçkırığı da aldım listeme. Çünkü o da çok ilginç bir mekanizma. Akciğerlerimiz biliyorsunuz kaburgalarımızın içinde birer torba gibi duruyorlar. Nefes aldığımızda bu torbalar içlerine alabildikleri kadar hava alarak şişiyorlar. Göğsümüzü karnımızdan ayıran ve akciğerlerimizin altına bitişik büyük bir kas olan diyafram büzüşerek ciğerlerimizin genişlemesini sağlıyor. Nefes almamıza da yardımcı oluyor. Süratli yemek yenildiğinde yutkunma neticesinde yemekle birlikte bir miktar daha hava alınıyor. Hıçkırık yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepki aslında. Diyafram süratle büzüşüyor, çok ani ve hızlı nefes almamızı sağlıyor. Bu arada boğazımızın üst tarafında ses tellerimizin bulunduğu kısımda bir kapanma oluyor ve buradan geçen hava bir an bloke ediliyor. Bu da hıçk şeklinde bir sesin çıkmasına neden oluyor. Midedeki bir olayla diyaframın ilişkisi aslında bu iki organın sinirlerinin birbirine çok yakın, hatta iç içe geçmiş olmalarından. İşte bu nedenle en çok yemekten sonra hıçkırıyoruz. Bu arada hıçkırığı kesin olarak çözen bir yöntem öğrendim. Bunu da anlatmak istiyorum, öğretmek istiyorum hepinize. Elinize bir bardak su alacaksınız. Eğileceksiniz eğilebildiğiniz kadar öne doğru ve bu suyu içeceksiniz ama hiç kalkmadan o suyu yutacaksınız. Şak diye hıçkırığınızın kesildiğini. Hayretle şahit olacaksınız sonrasında da. Öyle ilginç bir yöntem ki kime öğretsem şaşırıp kalıyor. Ben de nereden duyduğumu bilmiyorum. İki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları araçlar neden tutar hiç merak etmiş miydiniz? Ne kadar hızla ve ne kadar uzak mesafeye gitmelerine bağlı olmadan insanlar aslında hareket halindeki vasıtaların içinde mide bulandırıcı bir rahatsızlık hissediyorlar. Dış kulağımızın görevi biliyorsunuz işitmeyi sağlamak ama iç kulağımız dengemizden sorumlu. Hareket halinde olduğumuzda iç kulağımızın içindeki sıvı da çalkalanıyor ve sinir sistemimiz vasıtasıyla beynimize bir sinyal gidiyor. Eğer arabanın içinde bir şey okuyorsanız ve arabanın içinde bir şeye bakıyorsanız gözlerden beyne hareket halinde olmadığınız sinyali geliyor ama iç kulağınızdan giden sinyal farklı oluyor. O vücudunuzdaki sarsıntıdan dolayı hareket halinde olduğunuzu bildiriyor. İşte bu iki sinyal arasındaki fark halk arasında araba tutması diye adlandırılan mide bulandırıcı etkiyi yaratan fark. Aslında dalgalı denizde seyreden bir gemideki insanı deniz tutması neyse hareket halindeki bir arabanın içindeki insanı taşı tutması da aynı şey diyebilirim. Denizdeki hareket tam anlamıyla 3 boyutlu olduğundan etkisi biraz daha fazla oluyor elbette. Baş ağrısı, işte baş dönmesi, ne bileyim nabızdaki artış, mide bölgesindeki baskı hissiyle istifra ihtiyacı en belirgin özelliklerinden oluyor. Bunlara ilaveten deniz tutmasında bulantıdan önce stres hormonları da salgılanmaya başladıklarından rahatsızlık ve panik hissi iyice kuvvetleniyor. Arabadayken mesela gözlerinizle bir uzağa bir yakına bakarsanız bu taşıt tutma probleminize yardımcı olabilir. Bu nedenledir ki arabayı kullananlarda taşıt tutması mesela çok görülen bir şey değildir. Çünkü araba kullananın kontrolü altındadır. Sürücü arabanın ne zaman duracağını veya hızlanacağını, ne yöne döneceğini biliyor. İşte bu yüzden de çok da fazla etkilenmiyor.

Gül güle güle de bugün insanları konuşuyoruz. İnsanlar neden gülüyorlar acaba? Hiç merak etmiş miydiniz? Öyle de soru olur mu demeyin lütfen. Fıkralara gülüyoruz, komik laflara gülüyoruz, olaylara gülüyoruz, değil mi? Her şeye gülüyoruz. Benim paylaştığım hikayelere Instagram'da gülüyor olabilirsiniz. Takip etmek isteyenler için Instagram kullanıcı adım Gülgüne Gülle. Ama araştırmalar olayın bu kadar basit olmadığını gösteriyor bize. Tabii ki hemen anlatayım. Gülmek araştırmacılar tarafından yıllarca araştırıldığı kadar karmaşık olmayıp ilkel atalarımızdan kalan, çevremize uyum ve sosyal hayatı paylaşmakla ilgili bir davranış biçimi de olabilirmiş. Bebekler biliyorsunuz doğar doğmaz içgüdüsel olarak ağlıyorlar ama 4 hafta sonra gülümsemeye başlıyorlar. Anne ve babanın bundan mutluluk duyduğunu hissettikçe gülmeleri fazlalaşıyor. Gülmek bir çeşit dışa vurum gibi. Gülerken mesela kalp atışımız hızlanıyor. Derin nefes alıyoruz. Beyin tarafından endorfin denilen kimyasallar salgılanıyor. Vücudumuzda gerginliği, ağrıyı azaltabilen bir şey endorfin. Gülmek de mesela üzüntü ya da öfke gibi bir boşalma yolu diyebiliriz. Ama bunun niçin böyle olduğu tam olarak bilinmiyor. Mesela hala bir müsabakayı kazanıp mutluluktan gülmesi gerekenlerin neden gözyaşları içinde ağladıklarının, ne bileyim ağlanması gereken bir yerde bir insanın yine gözyaşları içinde kahkahalarla niçin güldüğünün sebebi anlaşılabilmiş değil. Yapılan bir araştırmaya göre 50'li yıllarda günde ortalama 18 dakika gülerken bu süre günümüzde 6 dakikaya düşmüş, biliyor musunuz? Yetişkinlerin günde ortalama 60, çocuklarınsa 500 kez güldüğü ve bir gülüşün ortalama 6 saniye sürdüğü de araştırmacılar tarafından saptanmış. Böyle ilginç bilgileri paylaşmaya devam edeceğim sizle. Şarkıların hemen sonrasında dönüp geliyorum.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırla.
0: Gülgün'e Gül'le. Gülgün'e Gül'le. Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.

0: hızlı yol verin. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke
6: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları konuşuyorduk. İnsanların niçin bazıları solaktır hiç merak etmiş miydiniz? İnsanların çoğunun niçin daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor. Eğer dünya nüfusunun yarısı solak olsaydı veya dünyada hiç solak bulunmasaydı, bu durum tabiatın kurallarına daha uygun olabilirdi. Ama tek yumurta ikizlerinin bile %10'unun farklı ellerini kullanmaları şaşırtıcı. Bu durumun genetik olmadığı, kalıtımla bir ilgisinin bulunmadığı da kesin. Bebeklerin rahimdeki pozisyonları ile ilgili teoriler var ama tabii onlar da kanıtlanmış değil. İnsanın dışında hiçbir yaratık bir elini veya ayağını diğerine göre öncelikli kullanmıyor mesela. Dünyada tarih boyunca kültür ve ırk farkı olmaksızın insanlar arasında sağ elini kullananlar hep çoğunlukta olmuşlar. Bilim insanları yıllardır bunun nedenini arayıp duruyorlar. Bilindiği gibi beynimizin her iki yarısı değişik yetenekleri kontrol ediyor. Önceleri beynimizin sol yarısının işte konuşma yeteneğimize kumanda ettiğini bildiğimizden, yazmamıza da etki ettiği, bütün önemli etkileri bu tarafın üstlendiği sanılıyordu. Ama sonraları beynimizin sağ yarısının da idrak, yargılama, hafıza gibi çok önemli işlevlere katkıda bulunduğu, beynin her iki yarısının da birbirinden üstün olmadığı ve her iki tarafında eşit değerde görevler üstlendiği görüldü. Solakların oranı hakkında çeşitli görüşler var mesela. Genel görüş bunun 9'da 1 oranında olduğu şeklinde. Tabii solak olmak toplumda bazı zorluklarla karşı karşıya getiriyor insanları. Tarihin karanlık çağlarında mesela şeytanla bile özdeşleştirilmiş bu insanlar. Günümüzde bile solak doğan çocuklar aileleri tarafından sağ elleriyle yazmaya zorlanıyorlar mesela. Sağ eli kullanmak hayat için daha kolay görünüyor çünkü. İşte ne bileyim araba vitesleri, tuvaletteki musluklar. Aklıma gelenler her şey sağa göre ayarlanmış sonuçta. Gizemi hala çözülememiş olsa da zorlayıcı tarafının ne kadar baskın olduğunu fark ediyoruz değil mi? O yüzden şu anda solaklara çalacağım sıradaki bütün şarkıları. Hadi bakalım az sonra.

Gülgün Ögül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Uzun zamandır size şarkılar çalıyorum. Şarkı söyleyenlerin sesi gerçekten çok güzel değil mi sizce? Peki niçin her insanın sesi birbirinden farklı, hiç düşünmüş müydünüz? İnsan sesi, daha doğrusu insan konuşması oluşurken katkıda bulunan aslında o kadar çok şey var ki, bunlar bir araya gelince iki insanın konuşmasının aynı olma ihtimali yok denecek kadar azalıyor. Hatta her bireyin konuşması o kadar kendine özgü ki, telefonda sesin alttan ve üstten belirli frekansları yok etmesine rağmen açar açmaz merhaba deyişinden karşımızdaki kişiyi tanıyoruz. Sesimizin oluşmasının ana nedeni şüphesiz ki ses tellerimiz. Ses tellerinin boyu sesimizin kalınlığını belirliyor. Ne kadar uzunsalar ses o kadar ince çıkıyor. Kadınların biliyorsunuz erkeklere göre avantajları ses tellerinin biraz daha uzun olması. Tabii ki ses tellerimizin sesimizin tınısını tek başlarına belirlediğini söylersek yanlış olacaktır. Dilimiz, dudağımız, dişimiz olmasaydı ortaya anlaşılmaz, rahatsız edici bir gürültü çıkacaktı. Konuşurken nefes veriyoruz. Bu nefes konuşmasının karakteristiğini etkileyen en az 11 noktadan geçiyor. Ayrıca kişinin karakteri, işte havanın akışı, hızı, ağız ve dudak yapısı da konuşmada etkin faktörler arasında. Ama tabii tüm konuşma olayının organizatörü beyindeki bir bölge. Burada düşüncenin ana yapısı oluşturuluyor. Kulak ve gözlerden gelen sinyallerle birleştiriliyor ve boğaza sinyal olarak gönderiliyor. Hayvanlarda ise beyinde böyle bir bölge yok. Bazı papağan, muhabbet kuşu, hatta karga türlerinin konuşmaları onların ezberleme ve tekrar edebilme yeteneklerinden, bunu soracak olursanız. Hemen cevabını vereyim siz sormadan. Yani aslında bilinçli bir konuşmadan söz etmiyoruz. Genetik olarak insana en yakın olan şempanzelerin bile dil ve damak yapıları nedeniyle insan gibi konuşmaları mümkün değil. Dünyanın dört bir yanında farklı lisanlar konuşuluyor biliyorsunuz ama tüm insanlar ağızlarında benzer sesler çıkarıyorlar. Her iki dudaklarıyla, işte T ve B dudak ve dişleriyle, F ve V dilin ön kısmıyla, T ve D dilin arka kısmıyla da K ve G seslerini çıkarıyorlar. Dilin ilk insanlarda işbirliği, daha doğrusu kültür ve bilgileri gelecek nesillere aktarma ihtiyacından doğduğu sanılıyor. Günümüze kadar 6000 dil geliştirilmiş. Dünyadaki bütün dillerin tek ortak yanı, en çok kullanılan kelimelerin daha az sayıda harflerle yazılmaları. Günün birinde size bu dillerden de biraz bahsedeyim. Gerçi geçmiş programlarda mutlaka bahsetmişimdir, hatırlamıyorum ama biraz daha detaylandırayım istiyorum. Çok güzel bir kitap okumuştum bununla ilgili. Şu an böyle bir anonsa sığdıramayacağım. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim, ondan sonra birlikteyiz.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgüne gülle.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
3: Ülke.
4: Lafını balla bölüyorum. Elini verme gidiyorum.

Gül güne gül de bugün insanları konuşuyoruz. İnsanların özelliklerinden bahsediyorum size. Neden esnediğimizi hiç merak etmiş miydiniz? Mesela sadece uykumuz gelince mi esniyoruz? Esneme gerçekten bulaşıcı olabilir mi? Hadi kabul edin. Ben esnediğim için hepiniz esnediniz. Aslında esnemenin ve fizyolojisinin ardında yatan gerçek hala tam olarak bilinmiyor. Önceleri esneme, insanın yorgun olduğu zamanlardaki kandaki oksijen miktarını arttırmak için vücuduna yaptığı bir solunum sistemi refleksi olarak düşünülüyordu. Yapılan deneylerin sonucunda esnemenin solunum olayına kısa bir destek verdiği ancak onun önemli bir fonksiyonu olmadığı tespit ediliyor. Hem burnumuzla hem ağzımızla nefes alabilmemize rağmen kapalı ağızla esnemek çok da mümkün değil. En çok ve en sık esnemenin olduğu zaman sabah uykusundan kalkma vakti. Ortalama bir esneme 6 saniye sürüyor. Sadece insanlar değil bu arada, kediler, kuşlar, fareler, ne bileyim birçok canlı türü de esniyor. Ancak farklı türlerdeki bu davranış biçimi aynı fonksiyona yönelik olabilir mi diye düşünecek olursanız, mesela insanların gülme olarak yaptığı yüzdeki kas hareketi diğer bazı canlılarda korkunun ifadesi olabiliyor çünkü. Yapılan araştırmalarda hayvanların böyle daha çok dikkat gerektiren bir olayı karşılama sırasında esnedikleri, insanların da tersine hani dış uyarılarda azalma olduğunda esnedikleri saptanmış. Derslerde mesela canı sıkılan öğrencilerin değil de canı sıkıldığı halde uyumamaya çalışanların daha çok esnedikleri gözlemlenmiş. Bir diğer görüşe göre de sınava girecek bir öğrencinin veya yarışa girecek bir atletin çok esnemesinin sebebi organizmanın kendini sakinleştirmesiymiş. Esneme aslında biliyorsunuz gülmek gibi bulaşıcı. Esneyen kişinin yüz hatlarında meydana gelen şekillenmeli, diğer insanlar üzerinde esnemeyi teşvik edici bir etki uyandırdığı tahmin ediliyor. Yani nasıl yemek yiyen bir insanı görünce acıkırsak onun gibi bir şey de diyebilirim. Esnemenin bulaşıcı olduğunu ileri süren bir görüşe göre ilk insanlardan kalma bir davranış olarak esniyoruz. İlkel atalarımız akşamları ateşin etrafında topluca otururken artık gecenin başladığı, işte herkesin sabaha kadar yatması ve hareket etmemesi gerektiği sinyali veriliyor. Grubun diğer üyeleri de esneyerek görüş birliği içinde olduklarını beyan ediyorlar.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros da katıldı. Programda Türkiye'nin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar okundu. Mersin polisinin il genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362.719 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 60 gün el konuldu. Araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de son bir ayda abartılı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2.160.000 TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit edip 3.202.000 TL ceza kesti. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46.000 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekiplerinin engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uğur hayatını kaybetti. Kaza Mut Kelceköy mahalle yolunda meydana geldi. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13.000 lira idari para cezası uyguladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konakladığı öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç., memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde Mersin Üniversitesi 4 yıllık turizm işletmeciliği bölümü için öğrenci alımına başlanıyor. Anamur'un yüksek öğretim alanında önemli bir eşiği aşacağını belirten rektör Profesör Doktor Erol Yaşar, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren Çavak 1. ve 2. etap konutlarının 1072 hak sahibi teslimlerinin yaklaşık 15 aydır gecikmesi nedeniyle yüklenici firmaya tepki gösterdi. Hem kira hem de taksit ödemek zorunda kaldıklarını belirten hak sahipleri konutların eksiksiz şekilde teslim edilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve kesin bir teslim takviminin açıklanmasını istedi. Mersin Erdemli'de 2000 yıl öncesine tarihlenen Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümü ile çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıktı. Mersin'de iki müdürlükte değişim yaşandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zafer Kızıl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Akif Gülaçtı atandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Taşucu Polis Merkezi Amirliği kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi.
2: Hava durumu.
1: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
5: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesile.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
17: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
18: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
19: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
18: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
19: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
18: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız da çok azaldı. İnsanları konuşuyorduk. Neden yaşlandığımızdan da biraz bahsetmek istiyorum size. Şöyle bir toparlamak niyetindeyim. Biliyorsunuz her insan vücudu zaman geçtikçe yaşlanıyor. İnsan ömrü her kişiye göre farklı olmakla beraber günümüzde ortalama 75 yıla ulaştığını biliyoruz. Bilim insanların 150 yıla kadar yaşayabileceklerine inanıyor. Gerçi günümüzde bu kadar böyle olumsuz etken varken bunun gerçekliği tabii tartışılabilir. Ama bugüne kadar kayda geçen en uzun insan ömrü bir Japon'a ait. 120 yıl 237 gün yaşamış. İnsanların büyümesi, yaşlanmaları ve ölmeleri üzerinde çeşitli teoriler var. Bir teoriye göre ömrümüz süresince biyolojik aktivitemizde ortaya çıkan bazı kimyasal reaksiyonlar gün geçtikçe başta böbrek ve kalp olmak üzere sağlıklı hücrelerimize zarar veriyor. Bir başka teoriye göre ise genetik programlamamızla ömrümüz önceden belirlenmiş. Program hücrelerimiz üzerinden yaşlanmamızı kontrol ediyor. Yeterli sayıda hücre öldükten sonra da organlar gereken düzeyde çalışmıyor ve insan ölüyor. Ancak ilk çağlarda insan ömrü ortalama 30-40 yılken günümüzde 75 yıla kadar ulaşması bu sabı çürütüyor. İşte bu amaçla bilim insanları meyve sineklerinin genleriyle oynayarak daha uzun ömürlü sinekler yaratmayı başarmışlar. Bu uzun ömürlü sineklerin diğerlerinden farklı oksitlenmeyi önleyen enzim nedeniyle savunma sistemlerinin çok daha güçlü olması ve yağ depolama kabiliyetleri bakımından açlığa dayanıklı olmalarıymış. Meyve sineği üzerinde yapılan araştırmalar insan ömrü konusunda ciddi bir ipucu verememiş elbette ama genetik bakımından insanlara daha yakın olan fareler üzerinde yapılan çalışmaların biraz daha gerçekçi bilgiler verebileceği sanılıyor. Bir başka saptamada metabolizması yüksek yani oksijeni çok hızlı yakan canlıların yavaş yakanlara göre daha az yaşadıkları. Mesela farelerin metabolik hızları insandan biraz daha yüksek ama nadiren 3 yıldan fazla yaşıyorlar. Son zamanlarda adlarından sıklıkla söz edilen işte E ve C vitaminlerinin de antioksidan grubunda yer alarak yaşlanmayı çok az da olsa geciktirdiklerini gözlemlemiş bilim insanları. Bir kısmı da diyor ki fazla E vitamini insanı hasta eder. C vitamini de aynı şekilde. E tabii biz de insanlar olarak, bilim insanları olmayan insanlar olarak arada kalıyoruz. Neye inanacağız diye şaşırıyoruz değil mi? İnsan vücudunda hücrelerin bölünerek yeni hücre oluşturabilmelerinin de sayısı sınırlı biliyorsunuz. Sonuna kadar bölünebilen tek hücre kanser hücresi. Dolayısıyla aslında kanserin sırrının çözülmesi insanın yaşlanma olgusuna da belki ışık tutar gelecekte. İzleyip göreceğiz.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Ülkü.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonundan 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje, MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte

0: toplam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada FETÖ-PDY'nin deşifre edilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. MİT-DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Spor. Fili'nin sultanlığının 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo.
15: Radyo Ülkü.

0: Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros da katıldı. Programda Türkiye'nin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar okundu. Mersin polisinin il genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362.719 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 60 gün el konuldu. Araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de son bir ayda abartılı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2.160.000 TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit edip 3.202.000 TL ceza kesti. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekiplerinin engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uğur hayatını kaybetti. Kaza Mut Kelceköy mahalle yolunda meydana geldi. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası uyguladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konakladığı öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç, memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde Mersin Üniversitesi 4 yıllık turizm işletmeciliği bölümü için öğrenci alımına başlanıyor. Anamur'un yüksek öğretim alanında önemli bir eşiği aşacağını belirten rektör Profesör Doktor Erol Yaşar, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren Çavak 1. ve 2. etap konutlarının 1072 hak sahibi teslimlerinin yaklaşık 15 aydır gecikmesi nedeniyle yüklenici firmaya tepki gösterdi. Hem kira hem de taksit ödemek zorunda kaldıklarını belirten hak sahipleri konutların eksiksiz şekilde teslim edilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve kesin bir teslim takviminin açıklanmasını istedi. Mersin Erdemli'de 2000 yıl öncesine tarihlenen Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıktı. Mersin'de iki müdürlükte değişim yaşandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zafer Kızıl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Akif Gülaçtı atandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Taşucu Polis Merkezi Amirliği kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Garanti
2: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kurabiyeciler ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2
2: yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmeti.

0: 94.3
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje Meskin'in Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. MİT-DEAŞ terör örgütünün Faruk ofisi olarak bilinen Türkiye vilayeti yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki Kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kilodaysa Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülke.
1: Radyo Ülke 24

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu,

0: telefon, 0
1: telefonlardan alabilirsiniz.
0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven...

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros da katıldı. Programda Türkiye'nin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar okundu. Mersin polisinin il genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 164 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362.719 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine 60 gün el konuldu. Araçları ise 60 gün trafikten men edildi. Mersin'de son bir ayda abartılı egzoz kullanan taşıtlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 135 sürücüye 2.160.000 TL idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'de polis kamera kayıtları ve denetimlerde drift atıp akrobatik hareketler yapan 41 sürücüyü tespit edip 3.202.000 TL ceza kesti. Sürücülerin ehliyetleriyle araçlarına ise 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de otoyolda tek teker üzerinde motosiklet kullanarak akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ve motosikletine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de polis ekiplerinin engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımları işgal eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Abdurrahman Uğur hayatını kaybetti. Kaza Mut Kelceköy mahalle yolunda meydana geldi. Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası uyguladı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konakladığı öğrenilen şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç., memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde Mersin Üniversitesi 4 yıllık turizm işletmeciliği bölümü için öğrenci alımına başlanıyor. Anamur'un yüksek öğretim alanında önemli bir eşiği aşacağını belirten Rektör Profesör Doktor Erol Yaşar, ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. Mersin'in Yenişehir ilçesinde TOKİ tarafından yapımı süren Çavak 1. ve 2. etap konutlarının 1072 hak sahibi teslimlerinin yaklaşık 15 aydır gecikmesi nedeniyle yüklenici firmaya tepki gösterdi. Hem kira hem de taksit ödemek zorunda kaldıklarını belirten hak sahipleri konutların eksiksiz şekilde teslim edilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve kesin bir teslim takviminin açıklanmasını istedi. Mersin Erdemli'de 2000 yıl öncesine tarihlenen Antalya'dan başlayıp sahil hattı boyunca Antakya ve oradan da Suriye'ye uzanan Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışma ile gün yüzüne çıktı. Mersin'de iki müdürlükte değişim yaşandı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne Zafer Kızıl, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Akif Gülaçtı atandı. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Taşucu Polis Merkezi Amirliği kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi.
1: Hava durumu.
0: Doğu Karadeniz bölgesi dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 28, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı 90'ların hit şarkılarından bir tanesi Sezen Gürel'in Muhtemelen albümünde yer alan Çalkada ile başladık. Sözler Sezen Aksu'ya ait. Ve Kenan Doğulu ile devam edeceğiz. 1993 yılındayız. Şarkımız da Tak Etti Canıma. Hoş geldiniz.

Aşkı Nur Yengi, Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkı ise Kim Olursan Ol. Şarkıcıyla yapılmış bir röportajda 90'lı yılların şarkılarının gerçekten farklı olduğunu şarkıcının kendisi de itiraf etti. O zamanlar duygular, ilişkiler, şarkı sözleri, müzik kalite gerçekten çok farklıydı dedi. 90'lı yılların en özel şarkılarını seçtiğimiz Retro'da Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı tabiri caizse şimdi bizim.

hitleriyle hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Alim Allah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1997.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje Meskin'in Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyor.

0: Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihten tam kapasite ile çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılında Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına Mersin.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Radyo Ülkü.
2: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
3: Her zaman, her yerde.

efsane ilk albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Cana Cansın albümündeyiz, şarkımızsa Gittin Gideli.

85 yılında ünlenen bu şarkı yeniden listelerimize düşmesi 80'li ve 90'lı yıllardaki şarkıların ne kadar keyifli olduğunu da göstergesi bence. Madem öyle 91 yılından bir şarkıyla bugün retroyu sonlandıralım. Sezen Aksu'nun Gülümse albümündeyiz. Şarkımız da Güllerimiz oldu. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güllerim.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo, ülke.
2: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
1: Radyo, ülke.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada FETÖ-PDY'nin deşifre edilmesi için sürdürülen çalışmalar kapsamında bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduğu ve aralarında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduğu yazıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makrofinansal istikrarı da desteklemektedir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, mutabakat bir kriz sürecine girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde sürekli olarak ihlallerde bulunan taraf ABD'dir dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 4490'a yükseldiği bildirildi. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: her gün her mesele.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Radyo Ülkü 24.

0: dedim seni içimde. Güle güle.
1: Her zaman her yerde yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticareti. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti
1: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülke.
17: Son 2 3 4.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Herkese merhabalar. Biliyorum pazartesi biraz daha fazla zorlanıyorsunuz diğer günlere oranla işe gelirken. Ama en güzel şarkılar eşliğinde biliyorsunuz bu sıkkınlığı ya da bıkkınlığı üzerinizden almak için Gül Güne Gül'le de tam zamanında başlıyor. Hoş geldin.

Bugün size insanları anlatmak istiyorum. Neden uyuyoruz, neden hapşırıyoruz, neden öksürüyoruz? Aklınıza gelen bütün sorulara verilecek bir cevabım elbette var. Ve iki güzel şarkının hemen sonrasında başlıyorum sizler için anlatmaya. Getirdim.

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz demiştim. Neden uyuduğumuzla başlayalım mı? Hayatımızla ilgili son derece önemli bir soru. Hiç kimse neden uyuduğumuzu bilmiyor. Uykuda enerjimizi şarj ettiğimizi söyleyebiliriz. Ama bilimsel araştırmalar bunu göstermiyor. Yapılan araştırmalara baktığımızda İngiltere'de 70 yaşında bir kadının her gece 1 saat uyuyarak, hatta bir keresinde 56 saat uyanık kaldıktan sonra sadece 1,5 saat uyuyarak ertesi gün tam performansla hayatını sürdürebildiği gözlemlenmiş. Aslında normalde hepimizin bildiği gibi bir gece dahi uyumasak ertesi gün adrenalin nedeniyle bütün aktivitelerimiz yavaşlıyor. 2 gece üst üste uyuyamayan insanlarda durum biraz daha kötüleşiyor. Dikkat düşüyor, ne bileyim konsantre olunamıyor, hatalar artıyor. 3 günden sonra hayal görmeye başlıyor insanlar. Düşünce berraklığı kayboluyor mesela. Daha sonra artık insan gerçekle ilişkisini kesmeye başlıyor. Fareler üzerinde yapılan deneylere baktığımızda bir canlıyı uyanık tutmaya çalışmakla ölümüne neden olabileceği bile ispatlanmış. Ayrıca arka arkaya geceleri yetersiz uyuyanlarda da benzeri problemler gözlemlenmiş. Uyku süresince oluştuğu gözlemlenen diğer iki olaydan biri çocukların büyüme hormonlarının gelişmesi, diğeri de bağışıklık sistemimiz için gerekli olan kimyasalların salgılanması. Fakat soru yine hala yerinde duruyor. Neden uyuyoruz? Kimse bilmiyor demiştim. Çeşitli teorilerden bahsedeyim size. Uyku biliyorsunuz insana kaslarını ve diğer dokularını onarma, işte yaşlanan veya ölen hücrelerin yenilenme şansı veren bir şey. Beynine hafızasındaki bilgileri düzenleme, işte gereksizleri unutma belki veya gereklileri arşivleme şansı veriyor. İşte rüyalar da bu işlemin bir parçası. Uyku günlük enerji tüketimimizin miktarını azaltıyor. İşte bu nedenle günde 4-5 kez yerine 3 öğün yemekle yetiniyoruz. Gece karanlığında zaten hiçbir şey yapamayacağımızdan anahtarı kapatarak enerji tasarrufu yapıyoruz. Bütün gün çalışan beynin bir şarj süresi belki diyebiliriz. Diğer organlardaki enerji harcamasını kısarak beyin hücre aktiviteleri için gerekli olan enerjiyi arttırabiliyor mesela. Uyku hakkında tüm bildiğimiz, geceleri iyi bir uyku uyursak sabahları kendimizi iyi hissettiğimiz, değil mi? Hem vücudumuzun hem de beynimizin yeni bir gün için kendisini tazelediği olgusu. Uyku nedir diyecek olursanız, aslında sırrı tam olarak çözülememiş enteresan bir olaydır diyebilirim size. Mesela biz insanlar olarak yatarak uyuyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. İşte çok yüksek bir ses olmadıkça hiçbir şeyi işitmiyoruz. Yavaş ya da ritmik olarak nefes alıyoruz. Kaslarımız tamamen gevşiyor mesela. Hatta derin bir uyku uyuyorsak, bir koltukta uyuyorsak pat diye koltuktan bile düşebiliyoruz. Daha anlatacağım birçok şey var. Ama beyin dalgaları üzerinde yapılan çalışmalar bir hayli ilginç. Onu anlatmak istiyorum. Sürüngenlerin rüya görmedikleri, kuşların çok az, memelilerin ise hepsinin uykularında rüya gördükleri saptanmış. İlginç olan noktalardan biri şu ki, inekler ayakta uyurken değil de yatarken rüya görüyorlar. Hayvanların uyku süreleri de farklı. Mesela insan bir kere ve uzun süre uyurken köpekler kısa aralıklarla bütün gün uyuyabiliyorlar. Hayvanların bazıları uyku için geceleri tercih ederken bazıları gündüzü tercih ediyor mesela. İnsanların uyku ihtiyacı yaşlandıkça biliyorsunuz ki azalıyor. Mesela yeni doğmuş bir bebeğin uyku ihtiyacı günde 20 saatken 4 yaşında 12 saate, 18 yaşında 10 saate kadar düşüyor. Yetişkinler için mesela 7 ila 9 saate ihtiyaç olabiliyor. Ama genelde de 6 saatin yettiğini söyleyenler de var. Var da var. Peki uyurken beynimizde neler oluyor derseniz, şarkıların hemen sonrasında memnuniyetle anlatırım sizler için.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kapıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı temel atma törenine katıldı. Başkan Seçer, yaz döneminde Mega Yaz adıyla başlattıkları konsept kapsamında 15 vizyon projeyi hayata geçireceklerini ifade etti. Temeli atılan Tömük Arpaç Bahşiş kanalizasyon şebeke hattı, atık su arıtma tesisi ve derin deniz deşarjı projesi için İlbank koordinasyonunda 22 milyon euroluk kredi sağlandığını aktaran Başkan Seçer, kanalizasyon sistemi şu anda döşeniyor. Temelini atacağımız bu proje MESKİ'nin Mersin genelindeki 11. şantiyesi dedi. Kanalizasyon çalışmalarının Aralık 2027'ye kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Seçer, çalışmaların daha kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Atık su arıtma tesisi ile derin deniz deşarjının da bitiş tarihi Haziran 2028. Bu tarihte tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak diye konuştu. Deniz kirliliğinin %85'inin insan ve karasal kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, sigara izmaritleri, plastik şişeler ve çeşitli atıklar, yağmur suyu sistemleri ve dereler aracılığıyla denize ulaşıyor ve bu kirlilik mikroplastik olarak geriden insanlara dönüyor. Çevre kirliliği sadece denizi değil, canlı yaşamını ve insan sağlığını da olumsuz etkiliyor dedi. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Silifke Çaltıbozkır'da bu yıl 8.'si düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı. 2019 yılından Köyümüz Atölye projesini ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını kaydeden Başkan Seçer, Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağladık ifadelerini kullandı. Kültür, sanat ve spor gibi etkinlikler kapsamında bir araya gelmenin kimseye zarar vermeyeceğini söyleyen Başkan Seçer, bu tip etkinliklerin en büyük özelliği insanları bir araya getirmek ve toplumsal barışı tesis etmektir. Günümüzde buna çok ihtiyacımız var. Mersin'de kardeşlik ve huzur var diyerek Mersin'de herkesin kardeşçe bir arada yaşadığını vurguladı. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar ve ihtiyaçlarını konuşuyoruz. En son uykudan bahsediyordum hatırlarsanız. Uyurken beynimizde neler oluyor acaba? Merak ediyorsanız memnuniyetle anlatırım sizler için. Bir insanın kafasına beyin dalgalarını kaydedebilen bir cihaz bağlarsanız, uyanık ve hareketsiz durumdaki insan beyninin saniyede 10 kez salınım yapan alfa dalgaları yaydığını görürsünüz. Hareketli bir insanın beyni ise salınımı 2 kez fazla olan beta dalgaları yayıyor. Uyku sırasında ise beyin salınımları çok daha az olan 2 tane tür dalgayı, teta ve delta dalgalarını yayıyor. Şimdi teta dalgalarının salınımı saniyede 3,5 ile 7 arasında olup delta dalgalarınınki saniyede 3,5'tan biraz daha az. İnsan uykusu derinleştikçe beyin dalgaları da yavaşlıyor anlayacağınız. İnsanlarda en derin ve uyandırılmasının en zor olduğu uyku zamanında beyin artık delta dalgaları yaymaya başlıyor. Şimdi geldik işin en ilginç yönüne. İnsan gece uykudayken çeşitli zamanlarda beklenmeyen şeyler oluyor. Mesela hızlı göz hareketleri. REM uykusu. Bundan bahsetmiştim bir programda size, çok uzun. O yüzden şimdi kısaca geçeceğim. Gecede 3-5 kez görülen bu safhada beyin dalgaları uyanık bir insanınki kadar hızlanıyor. Bir insanı veya bir köpeği REM uykuları sırasında seyrederseniz gözlerinin öne veya arkaya hızlıca titrediğini görürsünüz. REM uykusu safhasında köpeklerin çoğunda, insanlarınsa bir kısmında kollarda, bacaklarda ve yüz kaslarında seyirmeler de oluyor. Bu arada rüyaları da en çok bu evrede görüyoruz. Bu evredeki bir insanı uyandırırsanız rüyasını çok canlı olarak hatırlar ve size rahatlıkla anlatabilir. Bu safha dışındaki uykularda insanlar genellikle rüya görmüyorlar. Bu arada geceleri iyi bir uyku çekebilmek için hem REM hem de bunun dışındaki safhaların birlikte yaşanması gerekiyor. REM kısmı uyku süresinin %25 kadarını kapsıyor. Normal uykudaki bir REM veya rüya bölümü 5 ila 30 dakika kadar sürüyor bu arada, merak ettiyseniz. Uyku ilaçları daha çabuk ve derin uyumanızı sağlayabilir.

diyebiliyorlar ama uykunuzun ve özellikle de REM kısmının kalitesini değiştiriyorlar. Eğer bu ilaçlardan medet umuyorsanız aklınızda bulunsun. Uykudan önce alınan bazı zararlı içecekler de beyin dalga yayma sistemini ve düzenini etkiliyor biliyorsunuz. Düzenli bir uyku için insanın her zaman aynı saatte yatması, hafta sonları da dahil aynı saatte uyanması gerekli diyor uzmanlar ama kaçımız bunu becerebiliyoruz? Burası da ayrı bir tartışma konusu. Bir

Ne seveni ne de gideni.

Gül Güne Gül'le de bugün insanlar ve özellikleri üzerine konuşuyoruz. Hıçkırığı da aldım listeme. Çünkü o da çok ilginç bir mekanizma. Akciğerlerimiz biliyorsunuz kaburgalarımızın içinde birer torba gibi duruyorlar. Nefes aldığımızda bu torbalar içlerini alabildikleri kadar hava alarak şişiyorlar. Göğsümüzü karnımızdan ayıran ve akciğerlerimizin altına bitişik büyük bir kas olan diyafram büzüşerek ciğerlerimizin genişlemesini sağlıyor. Nefes almamıza da yardımcı oluyor. Süratli yemek yenildiğinde yutkunma neticesinde yemekle birlikte bir miktar daha hava alınıyor. Hıçkırık yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepki aslında. Diyafram süratle büzüşüyor, çok ani ve hızlı nefes almamızı sağlıyor. Bu arada boğazımızın üst tarafında ses tellerimizin bulunduğu kısımda bir kapanma oluyor ve buradan geçen hava bir an bloke ediliyor. Bu da hıçk şeklinde bir sesin çıkmasına neden oluyor. Midedeki bir olayla diyaframın ilişkisi aslında bu iki organın sinirlerinin birbirine çok yakın, hatta iç içe geçmiş olmalarından. İşte bu nedenle en çok yemekten sonra hıçkırıyoruz. Bu arada hıçkırığı kesin olarak çözen bir yöntem öğrendim. Bunu da anlatmak istiyorum, öğretmek istiyorum hepinize. Elinize bir bardak su alacaksınız. Eğileceksiniz eğilebildiğiniz kadar öne doğru ve bu suyu içeceksiniz ama hiç kalkmadan o suyu yutacaksınız. Şak diye hıçkırığınızın kesildiğini. Hayretle şahit olacaksınız sonrasında da. Öyle ilginç bir yöntem ki kime öğretsem şaşırıp kalıyor. Ben de nereden duyduğumu bilmiyorum. İki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları araçlar neden tutar hiç merak etmiş miydiniz? Ne kadar hızla ve ne kadar uzak mesafeye gitmelerine bağlı olmadan insanlar aslında hareket halindeki vasıtaların içinde mide bulandırıcı bir rahatsızlık hissediyorlar. Dış kulağımızın görevi biliyorsunuz işitmeyi sağlamak ama iç kulağımız dengemizden sorumlu. Hareket halinde olduğumuzda iç kulağımızın içindeki sıvı da çalkalanıyor ve sinir sistemimiz vasıtasıyla beynimize bir sinyal gidiyor. Eğer arabanın içinde bir şey okuyorsanız ve arabanın içinde bir şeye bakıyorsanız gözlerden beyne hareket halinde olmadığınız sinyali geliyor ama iç kulağınızdan giden sinyal farklı oluyor. O vücudunuzdaki sarsıntıdan dolayı hareket halinde olduğunuzu bildiriyor. İşte bu iki sinyal arasındaki fark halk arasında araba tutması diye adlandırılan mide bulandırıcı etkiyi yaratan fark. Aslında dalgalı denizde seyreden bir gemideki insanı deniz tutması neyse hareket halindeki bir arabanın içindeki insanı taşı tutması da aynı şey diyebilirim. Denizdeki hareket tam anlamıyla 3 boyutlu olduğundan etkisi biraz daha fazla oluyor elbette. Baş ağrısı, işte baş dönmesi, ne bileyim nabızdaki artış, mide bölgesindeki baskı hissiyle istifra ihtiyacı en belirgin özelliklerinden oluyor. Bunlara ilaveten deniz tutmasında bulantıdan önce stres hormonları da salgılanmaya başladıklarından rahatsızlık ve panik hissi iyice kuvvetleniyor. Arabadayken mesela gözlerinizle bir uzağa bir yakına bakarsanız bu taşıt tutma probleminize yardımcı olabilir. Bu nedenledir ki arabayı kullananlarda taşıt tutması mesela çok görülen bir şey değildir. Çünkü araba kullananın kontrolü altındadır. Sürücü arabanın ne zaman duracağını veya hızlanacağını, ne yöne döneceğini biliyor. İşte bu yüzden de çok da fazla etkilenmiyor.

0: Gülgün'e gülle, Gülgün'e gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları olacak. Türkiye-ABD ilişkilerindeki son gelişmeler, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı FETÖ'nün finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında 2025 yılı sonuna kadar 84.724 analiz dosyası tamamlayarak 329.504 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen analiz raporlarını adli makamlara sundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İlçedeki Belenköy Mahallesi Karahanlı Dere mevkisinde saat 14 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü devralacaklarını bildirdi. Trump, "Boğazı elimizde tutacağız ve muhtemelen yönetimini biz üstleneceğiz. Boğazın koruyucusu olacağız. Belki de buna Boğazın koruyucu meleği deriz" ifadelerini kullandı. Spor. Filenin Sultanları'nın 2026 Milletler Ligi finallerindeki rakibi Kanada oldu. 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyetiyle yarı finalde karşılaşacak. Milli sporcular Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki şampiyonada erkekler serbest stil 92 kiloda Eyüp Çetin gümüş madalya elde etti. Serbest stil 61 kiloda Nurettin Emin Kapal, 74 kiloda ise Umut Talha Uslu bronz madalyanın sahibi oldu. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren takımla bir araya geldi. Başkan Adalı idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdar Adalı İtalyan teknik adam İtalyano'yla da saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6189 lira 26 kuruş, Amerikan doları 46 lira 75 kuruş, euro 53 lira 66 kuruş, sterlin 62 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 76 dolar 1 sent, bir bitcoin 64.015 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.321 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve güneydoğu kesimlerle Akdeniz'de güney yönler. Yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Güle Güle Güle de bugün insanları konuşuyoruz. İnsanlar neden gülüyorlar acaba? Hiç merak etmiş miydiniz? Öyle de soru olur mu demeyin lütfen. Fıkralara gülüyoruz, komik laflara gülüyoruz, olaylara gülüyoruz, her şeye gülüyoruz. Benim paylaştığım hikayelere Instagram'da gülüyor olabilirsiniz. Takip etmek isteyenler için Instagram kullanıcı adım Gülgüne Gülle. Ama araştırmalar olayın bu kadar basit olmadığını gösteriyor bize. Tabii ki hemen anlatayım. Gülmek araştırmacılar tarafından yıllarca araştırıldığı kadar karmaşık olmayıp ilkel atalarımızdan kalan, çevremize uyum ve sosyal hayatı paylaşmakla ilgili bir davranış biçimi de olabilirmiş. Bebekler biliyorsunuz doğar doğmaz içgüdüsel olarak ağlıyorlar ama 4 hafta sonra gülümsemeye başlıyorlar. Anne ve babanın bundan mutluluk duyduğunu hissettikçe gülmeleri fazlalaşıyor. Gülmek bir çeşit dışa vurum gibi. Gülerken mesela kalp atışımız hızlanıyor. Derin nefes alıyoruz. Beyin tarafından endorfin denilen kimyasallar salgılanıyor. Vücudumuzda gerginliği, ağrıyı azaltabilen bir şey endorfin. Gülmek de mesela üzüntü ya da öfke gibi bir boşalma yolu diyebiliriz. Ama bunun niçin böyle olduğu tam olarak bilinmiyor. Mesela hala bir müsabakayı kazanıp mutluluktan gülmesi gerekenlerin neden gözyaşları içinde ağladıklarının, ne bileyim ağlanması gereken bir yerde bir insanın yine gözyaşları içinde kahkahalarla niçin güldüğünün sebebi anlaşılabilmiş değil. Yapılan bir araştırmaya göre 50'li yıllarda günde ortalama 18 dakika gülerken bu süre günümüzde 6 dakikaya düşmüş biliyor musunuz? Yetişkinlerin günde ortalama 60, çocuklarınsa 500 kez güldüğü ve bir gülüşün ortalama 6 saniye sürdüğü de araştırmacılar tarafından saptanmış. Böyle ilginç bilgileri paylaşmaya devam edeceğim sizle. Şarkıların hemen sonrasında dönüp geliyorum.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. İnsanları konuşuyorduk. İnsanların niçin bazıları solaktır hiç merak etmiş miydiniz? İnsanların çoğunun niçin daha çok sağ ellerini kullandıkları henüz bilinmiyor. Eğer dünya nüfusunun yarısı solak olsaydı veya dünyada hiç solak bulunmasaydı, bu durum tabiatın kurallarına daha uygun olabilirdi. Ama tek yumurta ikizlerinin bile %10'unun farklı ellerini kullanmaları şaşırtıcı. Bu durumun genetik olmadığı, kalıtımla bir ilgisinin bulunmadığı da kesin. Bebeklerin rahimdeki pozisyonları ile ilgili teoriler var ama tabii onlar da kanıtlanmış değil. İnsanın dışında hiçbir yaratık bir elini veya ayağını diğerine göre öncelikli kullanmıyor mesela. Dünyada tarih boyunca kültür ve ırk farkı olmaksızın insanlar arasında sağ elini kullananlar hep çoğunlukta olmuşlar. Bilim insanları yıllardır bunun nedenini arayıp duruyorlar. Bilindiği gibi beynimizin her iki yarısı değişik yetenekleri kontrol ediyor. Önceleri beynimizin sol yarısının işte konuşma yeteneğimize kumanda ettiğini bildiğimizden, yazmamıza da etki ettiği, bütün önemli etkileri bu tarafın üstlendiği sanılıyordu. Ama sonraları beynimizin sağ yarısının da idrak, yargılama, hafıza gibi çok önemli işlevlere katkıda bulunduğu, beynin her iki yarısının da birbirinden üstün olmadığı ve her iki tarafında eşit değerde görevler üstlendiği görüldü. Solakların oranı hakkında çeşitli görüşler var mesela. Genel görüş bunun 9'da 1 oranında olduğu şeklinde. Tabii solak olmak toplumda bazı zorluklarla karşı karşıya getiriyor insanları. Tarihin karanlık çağlarında mesela şeytanla bile özdeşleştirilmiş bu insanlar. Günümüzde bile solak doğan çocuklar aileleri tarafından sağ elleriyle yazmaya zorlanıyorlar mesela. Sağ eli kullanmak hayat için daha kolay görünüyor çünkü. İşte ne bileyim araba vitesleri, tuvaletteki musluklar. Aklıma gelenler her şey sağa göre ayarlanmış sonuçta. Gizemi hala çözülememiş olsa da zorlayıcı tarafının ne kadar baskın olduğunu fark ediyoruz değil mi? O yüzden şu anda solaklara çalacağım sıradaki bütün şarkıları. Hadi bakalım.

Gül Güne Gül'le de bugün insanları konuşuyoruz. Uzun zamandır size şarkılar çalıyorum. Şarkı söyleyenlerin sesi gerçekten çok güzel değil mi sizce? Peki niçin her insanın sesi birbirinden farklı, hiç düşünmüş müydünüz? İnsan sesi, daha doğrusu insan konuşması oluşurken katkıda bulunan aslında o kadar çok şey var ki bunlar bir araya gelince iki insanın konuşmasının aynı olma ihtimali yok denecek kadar azalıyor. Hatta her bireyin konuşması o kadar kendine özgü ki telefonda sesin alttan ve üstten belirli frekansları yok etmesine rağmen açar açmaz merhaba deyişinden karşımızdaki kişiyi tanıyoruz. Sesimizin oluşmasının ana nedeni şüphesiz ki ses tellerimiz. Ses tellerinin boyu sesimizin kalınlığını belirliyor. Ne kadar uzunsalar ses o kadar ince çıkıyor. Kadınların biliyorsunuz erkeklere göre avantajları ses tellerinin biraz daha uzun olması. Tabii ki ses tellerimizin sesimizin tınısını tek başlarına belirlediğini söylersek yanlış olacaktır. Dilimiz, dudağımız, dişimiz olmasaydı ortaya anlaşılmaz, rahatsız edici bir gürültü çıkacaktı. Konuşurken nefes veriyoruz. Bu nefes konuşmasının karakteristiğini etkileyen en az 11 noktadan geçiyor. Ayrıca kişinin karakteri, işte havanın akışı, hızı, ağız ve dudak yapısı da konuşmada etkin faktörler arasında. Ama tabii tüm konuşma olayının organizatörü beyindeki bir bölge. Burada düşüncenin ana yapısı oluşturuluyor. Kulak ve gözlerden gelen sinyallerle birleştiriliyor ve boğaza sinyal olarak gönderiliyor. Hayvanlarda ise beyinde böyle bir bölge yok. Bazı papağan, muhabbet kuşu, hatta karga türlerinin konuşmaları onların ezberleme ve tekrar edebilme yeteneklerinden, bunu soracak olursanız. Hemen cevabını vereyim siz sormadan. Yani aslında bilinçli bir konuşmadan söz etmiyoruz. Genetik olarak insana en yakın olan şempanzelerin bile dil ve damak yapıları nedeniyle insan gibi konuşmaları mümkün değil. Dünyanın dört bir yanında farklı lisanlar konuşuluyor biliyorsunuz ama tüm insanlar ağızlarında benzer sesler çıkarıyorlar. Her iki dudaklarıyla, işte T ve B dudak ve dişleriyle, P ve V dilin ön kısmıyla, T ve D dilin arka kısmıyla da K ve G seslerini çıkarıyorlar. Dilin ilk insanlarda işbirliği, daha doğrusu kültür ve bilgileri gelecek nesillere aktarma ihtiyacından doğduğu sanılıyor. Günümüze kadar 6000 dil geliştirilmiş. Dünyadaki bütün dillerin tek ortak yanı en çok kullanılan kelimelerin daha az sayıda harflerle yazılmaları. Günün birinde size bu dillerden de biraz bahsedeyim. Gerçi geçmiş programlarda mutlaka bahsetmişimdir, hatırlamıyorum ama biraz daha detaylandırayım istiyorum. Çok güzel bir kitap okumuştum bununla ilgili. Şu an böyle bir anonsa sığdıramayacağım. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim, ondan sonra birlikteyiz.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır limonlu da
3: için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com

0: öğrenmek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
2: Radyo Ülkü.

Gül güne gül de bugün insanları konuşuyoruz. İnsanların özelliklerinden bahsediyorum size. Neden esnediğimizi hiç merak etmiş miydiniz? Mesela sadece uykumuz gelince mi esniyoruz? Esneme gerçekten bulaşıcı olabilir mi? Hadi kabul edin. Ben esnediğim için hepiniz esnediniz. Aslında esnemenin ve fizyolojisinin ardında yatan gerçek hala tam olarak bilinmiyor. Önceleri esneme, insanın yorgun olduğu zamanlardaki kandaki oksijen miktarını arttırmak için vücuduna yaptığı bir solunum sistemi refleksi olarak düşünülüyordu. Yapılan deneylerin sonucunda esnemenin solunum olayına kısa bir destek verdiği ancak onun önemli bir fonksiyonu olmadığı tespit ediliyor. Hem burnumuzda hem ağzımızda nefes alabilmemize rağmen kapalı ağızla esnemek çok da mümkün değil. En çok ve en sık esnemenin olduğu zaman sabah uykusundan kalkma vakti. Ortalama bir esneme 6 saniye sürüyor. Sadece insanlar değil bu arada, kediler, kuşlar, fareler, ne bileyim birçok canlı türü de esniyor. Ancak farklı türlerdeki bu davranış biçimi aynı fonksiyona yönelik olabilir mi diye düşünecek olursanız, mesela insanların gülme olarak yaptığı yüzdeki kas hareketi diğer bazı canlılarda korkunun ifadesi olabiliyor çünkü. Yapılan araştırmalarda hayvanların böyle daha çok dikkat gerektiren bir olayı karşılama sırasında esnedikleri, insanların da tersine hani dış uyarılarda azalma olduğunda esnedikleri saptanmış. Derslerde mesela canı sıkılan öğrencilerin değil de canı sıkıldığı halde uyumamaya çalışanların daha çok esnedikleri gözlemlenmiş. Bir diğer görüşe göre de sınava girecek bir öğrencinin veya yarışa girecek bir atletin çok esnemesinin sebebi organizmanın kendini sakinleştirmesiymiş. Esneme aslında biliyorsunuz gülmek gibi bulaşıcı. Esneyen kişinin yüz hatlarında meydana gelen şekillenmeli, diğer insanlar üzerinde esnemeyi teşvik edici bir etki uyandırdığı tahmin ediliyor. Yani nasıl yemek yiyen bir insanı görünce acıkırsak onun gibi bir şey de diyebilirim. Esnemenin bulaşıcı olduğunu ileri süren bir görüşe göre ilk insanlardan kalma bir davranış olarak esniyoruz. İlkel atalarımız akşamları ateşin etrafında topluca otururken artık gecenin başladığı, işte herkesin sabaha kadar yatması ve hareket etmemesi gerektiği sinyali veriliyor. Grubun diğer üyeleri de esneyerek görüş birliği içinde oldu.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Zamanımız da çok azaldı. İnsanları konuşuyorduk. Neden yaşlandığımızdan da biraz bahsetmek istiyorum size. Şöyle bir toparlamak niyetindeyim. Biliyorsunuz her insan vücudu zaman geçtikçe yaşlanıyor. İnsan ömrü her kişiye göre farklı olmakla beraber günümüzde ortalama 75 yıla ulaştığını biliyoruz. Bilim insanların 150 yıla kadar yaşayabileceklerine inanıyor. Gerçi günümüzde bu kadar böyle olumsuz etken varken bunun gerçekliği tabii tartışılabilir. Ama bugüne kadar kayda geçen en uzun insan ömrü bir Japon'a ait. 120 yıl 237 gün yaşamış. İnsanların büyümesi, yaşlanmaları ve ölmeleri üzerinde çeşitli teoriler var. Bir teoriye göre ömrümüz süresince biyolojik aktivitemizde ortaya çıkan bazı kimyasal reaksiyonlar gün geçtikçe başta böbrek ve kalp olmak üzere sağlıklı hücrelerimize zarar veriyor. Bir başka teoriye göre ise genetik programlamamızla ömrümüz önceden belirlenmiş. Program hücrelerimiz üzerinden yaşlanmamızı kontrol ediyor. Yeterli sayıda hücre öldükten sonra da organlar gereken düzeyde çalışmıyor ve insan ölüyor. Ancak ilk çağlarda insan ömrü ortalama 30-40 yılken günümüzde 75 yıla kadar ulaşması bu sabı çürütüyor. İşte bu amaçla bilim insanları meyve sineklerinin genleriyle oynayarak daha uzun ömürlü sinekler yaratmayı başarmışlar. Bu uzun ömürlü sineklerin diğerlerinden farklı oksitlenmeyi önleyen enzim nedeniyle savunma sistemlerinin çok daha güçlü olması ve yağ depolama kabiliyetleri bakımından açlığa dayanıklı olmalarıymış. Meyve sineği üzerinde yapılan araştırmalar insan ömrü konusunda ciddi bir ipucu verememiş elbette ama genetik bakımından insanlara daha yakın olan fareler üzerinde yapılan çalışmaların biraz daha gerçekçi bilgiler verebileceği sanılıyor. Bir başka saptamada metabolizması yüksek yani oksijeni çok hızlı yakan canlıların yavaş yakanlara göre daha az yaşadıkları. Mesela farelerin metabolik hızları insandan biraz daha yüksek ama nadiren 3 yıldan fazla yaşıyorlar. Son zamanlarda adlarından sıklıkla söz edilen işte E ve C vitaminlerinin de antioksidan grubunda yer alarak yaşlanmayı çok az da olsa geciktirdiklerini gözlemlemiş bilim insanları. Bir kısmı da diyor ki fazla E vitamini insanı hasta eder. C vitamini de aynı şekilde. E tabii biz de insanlar olarak, bilim insanları olmayan insanlar olarak arada kalıyoruz. Neye inanacağız diye şaşırıyoruz değil mi? İnsan vücudunda hücrelerin bölünerek yeni hücre oluşturabilmelerinin de sayısı sınırlı biliyorsunuz. Sonuna kadar bölünebilen tek hücre kanser hücresi. Dolayısıyla aslında kanserin sırrının çözülmesi insanın yaşlanma olgusuna da belki ışık tutar gelecekte. İzleyip göreceğiz.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
14: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
8: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Akbayrak'ta. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
10: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
14: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

yüreğime mertlik ektim. Dürüstlüğü biçiyorum. Namussuzun, şerefsizin üzerine yürüyorum. Yetim hakkı yemeden, menfaat gözetmeden, kula boyun eğmeden adam gibi, adam gibi yaşıyorum.

0: Bunu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Otogarlar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmeniz zaman sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülkü.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısı iken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama

Mazisi kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen sevda yapsınlar. Seni beni içine atsınlar.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Bu yaşanmış bir aşk hikayesi.

duvarlar da konuşmuyor, dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar, zalim kullar gülüşüyor.

İmkansız aşk bu, yaşarım önüm arkam. Sobe olsa da kendime yakalandım, uzak kaldım, faydası yok. İmkansız aşk bu,

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü günüdür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü, en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Geçmiş günler dövdüm, çözemez oldum.